0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Kesintisiz Türkçe müzik.

0: ben seni. Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
4: Reklam. 98.9 FM. Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Haberin merkezine
1: masa başında da söyledim.
2: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Reklam. Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

Ancak programımıza başlamadan önce hepimizi ilgilendiren çok önemli konu üzerine birkaç dakika sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum. Eskiden diyoruz, önümüze geldikçe. Geçmişte çiftlik bank örneğini konuşmuştuk. Özellikle dolandırıcılık konusunda gerçekten Türkiye'yi ayağa kaldıran bir durumdu. Sonrasında farklı isimler, farklı olaylar, farklı iddialar gündeme geldi. Farklı kişiler, farklı davalar, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım kampanyaları ile ilgili çeşitli iddialar, kurumlar halen devam ediyor. Resmi açıklamalar ve HUP'un hesabınız bloke oldu. Bir internet sitesi açılıyor, gerçek bir mağaza gibi görünüyor. Siz alışveriş yapıyorsunuz, paranız gidiyor, ürün yok ve birkaç dakika sonra böyle bir mağazanın olmadığını görüyorsunuz, yargıya başvuruyorsunuz ve dava süreciniz sürüyor. Teknoloji geliştikçe ne yazık ki suç yöntemleri de gelişiyor.

bağımlılıkla mücadele konusunda gerekli tedbirlerin sürekli geliştirilmesi büyük önem taşıyor değerli dinleyenler. Az sonra gündeme dair önemli haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya başlayacağız. Programımıza hoş geldiniz.

Evet, sıcak gelişmelerle programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım sizlere Hürriyet.com.tr ile. Amerika'nın Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın güneyindeki Sirik kentine saldırı düzenlediği duyuruldu. İran Fars Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre gece 01:30 sıralarında Amerika tarafından Sirik çevresinde bir noktaya saldırı düzenlendiği ifade edildi. Ekiplerin saldırıya uğrayan bölgelere ulaştığı ve muhtemel hasarı açıklayacağı belirtildi. Amerika'nın Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacı Abad kentine de saldırı düzenlediği duyuruldu. İran Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyulurken Kiş Adası civarında da birden fazla savaş uçağının uçuş gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu saldırılara karşı İran'ın da misilleme saldırıları sürüyor. Irak'ta bulunan da aktarılmış değerli dinleyenler.

hava üssüne düzenlediği füze saldırısında iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu açıkladı. Amerikan ordusu Ürdün'deki askeri üsse İran tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ancak bu saldırılar sonrası gece boyunca da Amerikan ordusu İran'ın çeşitli bölgelerini bombaladı. Bu haberi de aktaralım sizlere. Evet, bir sıcak gelişme, bir spor haberiyle devam edeceğiz değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu deniliyor. İspanya 90 dakikası 0-0 tamamlanan 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İspanya böylece tarihinde ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşayan ülke oldu. 2022'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lionel Messi 2014'ten sonra bir final daha kaybetti deniliyor. İspanya'nın golünü ise 106. dakikada Ferran Torres kaydetti. İspanya'nın bir golünün de faul gerekçesiyle iptal edildiğini belirtelim değerli dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu marifetiyle Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü, yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabının tespit edildiğini, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldığını duyurmuş bir başka haberimizde değerli dinleyenler.

0: sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan emekli albay Ali Armağan ve eşinin ifadelerine ulaşıldı deniliyor değerli dinleyenler. 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde İngiltere ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçta Fransa'yı 6-4 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu deniliyor değerli dinleyenler. Fenerbahçe'de 4. dönemin ilk resmi maçı Salı günü oynanacak Kadıköy'de. Kadıköy'de Fenerbahçe Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği 11'inde netleştiği aktarılmış haberin detayında değerli dinleyenler. Meteoroloji İl uyardı, sıcaklıklar yükseliyor, sağanak yağış geliyor denilmiş. Yine detayları programımızın sonunda sizlere aktaracağız. Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından Saygı 1 Serdar Ortaç konseri iptal edildi. Gelişmeyi Serdar Ortaç duyurdu. Yeni Kapı'da sizlerle buluşma sözümüz var. Bu konser gerçekleşecek ifadelerini kullandı. Serdar Ortaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Saygı 1 konsepti yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir. Ancak 4 Ağustos'ta Yeni Kapı'da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir. Aynı tarih ve aynı mekanda birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla Serdar Ortaç konseriyle sahnede olacağım. Tüm sevenlerimi 4 Ağustos'ta Yeni Kapı'ya bekliyorum ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin.
1: Bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız.

0: Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun.
1: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık bölgesinde planlanan taş ocağı ve maden projesine ilişkin bilirkişi keşfi öncesinde yurttaşlar bir araya geldi. Projenin tarımı, hayvancılığı, su kaynaklarını ve doğal yaşamı tehdit ettiğini belirten bölge halkı verilen iznin iptal edilmesini istedi değerli dinleyenler. Tabii bu konuda özellikle Türkiye'de hava ve doğaya zarar veren, bölgelerde yaşayan vatandaşı doğrudan etkileyen maden ve taş ocaklarına karşı protestolarda hep bazı sivil toplum kuruluşlarını ve kanaat önderlerini görmenin dışında hiçbir yerel yetkiliyi göremiyorduk. 6 Şubat depremleri sonrası ağır yara alan Hatay'da da İskenderun ilçesinde de hayatın normale dönmesi için çaba gösteriyor birçok yetkili kurum ve bu kurumların içinde İskenderun Belediyesi de var. Fakat İskenderun'un en büyük sorunu 6 Şubat öncesine dayanıyor. Liman bölgesinden şehre yayılan angus kokusuyla başlayan rahatsızlık Amonos dağlarının eteklerinde ve ilçenin kuzey bölgelerinde yoğunlaşan taş ocaklarıyla daha da büyüdü. Konuyla ilgili İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez meclis oturumunda festival için Limak'la yapılan sponsorluk görüşmesinde angus meselesini konuştuklarını, olayı bakanlık düzeyine taşıdıklarını belirterek hiçbir şey İskenderunlulardan kıymetli değil, ilgili makamlarla görüşüyoruz. Angus gemisi bir daha İskenderun'a gelmeyecek, sırada taş ocakları var, hedefimiz temiz bir İskenderun'u geleceğe taşımak ifadelerini kullanmış. Tabii geçtiğimiz yıl aynı bölgede bir köyün mahalle muhtarı taş ocağı yetkilileri tarafından darp edilmişti ve hukuki durumun devam ettiğini de aktarmış olalım değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İstanbul'da Esenyurt ilçesinde 4 katlı bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Üst katlarda mahsur kalan müşteriler itfaiye merdivenleriyle tahliye edildi. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. İsrail basınından Kanal 13 televizyonunun haberine göre Trump'ın arabulucu ülkelere ilettiği bir mesaj var. Bu hafta ateşkes sağlanmazsa tırmanışa hazırlanın ifadelerine yer verilmiş. Böyle bir ifade öne sürülüyor. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı Kuzey Irak'ta bir Amerikan askerinin İran'a ait bir insansız hava aracından kalan patlamamış mühimmatın kontrollü şekilde imha edilmesi sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer yandan Amerika Ürdün'de iki askerin öldüğü saldırıda bir askerin daha kalıntılarına ulaştığını aktarmış değerli dinleyenler. İki günde 3 Amerikan askerinin öldürülmesi sonrası Trump'tan sert mesajlar deniliyor haberin detayında değerli dinleyenler. Otel odasında sır ölüm, yanındaki maddeler ekipleri alarma geçirdi deniliyor. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında son durum deniliyor. Bakan Gürlek açıkladı, hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecek ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İspanya milli takımını tebrik mesajı yayımladı. Messi ve arkadaşları uzatmalarda yıkıldı. Messi'nin gözyaşları sırasında İspanya Dünya Kupası'nı coşkuyla kaldırdı deniliyor. Rusya Karadeniz'de yük gemisini vurdu. Çok sayıda ölü var denilmiş. Hemen bu haberin de detayına bakalım. Ukrayna Başbakanı Sergi Koretsi, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında yine bayraklı bir yük gemisine düzenlediği saldırıda 18 kişilik gemi mürettebatından 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış değerli dinleyenler.

Evet, bu bölümde gazetelerimize göz atacağız. Bakalım gazetelerimizin manşetlerinde hangi haberler yer alıyor? İlk olarak Türkiye Gazetesi'nin logosunun yanına baktığımızda bölgeye ve

ifadelerini kullanmış. MHP lideri Bahçeli, Kıbrıs Türk'ü adanın asli sahibidir. Türk askerinin mevcudiyeti, caydırıcılığın ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır restini çekti deniliyor. Dijital kale yükleniyor. Savaş bitmezse ateş bölgeyi sarar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar emiriyle görüşmesi ve sonrasında Doha'dan yaptığı açıklamalara yer verilmiş. FETÖ hakikati karartamadı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Avcı suçu anında kokluyor. 50 derece alarmı denilmiş. Soğana sabır deniliyor. Sivas'ın parlayan yıldızları, dünya şampiyonu İspanya Matador tangosu deniliyor. Amerika New Jersey'deki İspanya-Arjantin maçı nefesleri keserken dünya Messi-Yamal kapışmasına kilitlendi. Matadorlar uzatmanın ikinci devresinde 10 kişi kalan tangocuları Ferran Torres'te yıktı. İspanya Dünya Kupası'nı Amerika Başkanı Trump'ın elinden aldı deniliyor Türkiye gazetesinde değerli dinleyenler.

Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyet

0: 356 502 0021 0356 502 2020 Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Doktor İlhan Uzgel'den hükümet Amerika ilişkisi yorumu denilmiş, 1 milyon Türkiye gönüllüsü çağrısı deniliyor. İklim krizi sınıf seçiyor. Madene hayır denilmiş, dostlarımız nerede deniliyor. Sokak hayvanlarının %92'si toplandı, hayvanseverler kaygılı deniliyor. Sanatçılar kadro istiyor. Alkışlar Efe'lere, filinin Efe'leri tarihinde ilk kez voleybol milletler liginde final etabına yükseldi. Amirli erkek voleybol takımı İran'ı 3-1 mağlup etti deniliyor değerli dinleyenler. İklim krizi sınıf seçiyor. İstanbul Tabip Odası küresel iklim krizini bir panelle masaya yatırdı. Bu yıl sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa'daki binlerce ölümü anımsatan uzmanlar, yoksullar ve kadınlar bu süreçten çok daha fazla etkileniyor vurgusunu yapmışlar değerli dinleyenler.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil.

0: yapıyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti,
0: Kes Tokat'ta.
1: İletişim 0356.
0: Tokat odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İstanbul'da Esenyurt ilçesinde 4 katlı bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Üst katlarda mahsur kalan müşteriler itfaiye merdivenleriyle tahliye edildi. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. İsrail basınından Kanal 13 televizyonunun haberine göre Trump'ın arabulucu ülkelere ilettiği bir mesaj var. Bu hafta ateşkes sağlanmazsa tırmanışa hazırlanın ifadelerine yer verilmiş. Böyle bir

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da İspanya milli takımını tebrik mesajı yayımladı. Messi ve arkadaşları uzatmalarda yıkıldı. Messi'nin gözyaşları sırasında İspanya Dünya Kupası'nı coşkuyla kaldırdı deniliyor. Rusya Karadeniz'de yük gemisini vurdu. Çok sayıda ölü var denilmiş. Hemen bu haberin de detayına bakalım. Ukrayna Başbakanı Sergi Koretsi, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa limanı açıklarında yine bayraklı bir yük gemisine düzenlediği saldırıda 18 kişilik gemi mürettebatından 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu Rize çevreleriyle Kastamonu'nun içi, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, bugün öğle saatlerinden sonra güneyli kesimlerden güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş.

değerli dinleyenler. Ve meteoroloji sağanak yağış için tarih verdi deniliyor. Kavurucu sıcaklar güney ve batı illerde etkisini sürdürürken bu çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı aktarıldı. İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Artvin, Ardahan ve Kars illerinde çarşamba gününden itibaren sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışlı havanın perşembe günü etki alanını genişleterek İstanbul genelinde ve Batı Karadeniz'de daha da etkili olması bekleniyor. AKOM'dan İstanbul için uyarı denilmiş ve bölgelerdeki hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri aktarılmış, haberin detayında değerli dinleyenler. 20 Temmuz 2026 Pazartesi sabahında haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ordu Kome, Ünye, Fatsa ve Altınordu'da 21 noktaya kırmızı ışık EDS sistemi kuruyor. Tokatlı sürücüler Karadeniz yolunda kurallara dikkat etmeli. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Tokat'ta sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar 3 gün boyunca tedbirli olunmasını öneriyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Rusya, Odessa limanı açıklarında Gine-Bissau bayraklı yük gemisine saldırdı. 18 kişilik mürettebattan 5 kişi hayatını kaybetti, 8 denizci kurtarıldı. Yangın devam ederken kurtarma ekipleri ikinci saldırı riskinden uzaklaştı. İsrail, 9 bini aşkın Filistinli mahkumun kaçışını önlemek için hapishane çevresine Nil timsahlarıyla dolu hendekler kazmayı planlıyor. Çevre Bakanlığı yeni düzenlemeyle sürüngenlerin güvenlik amacıyla kullanılmasını sağladı. Balkanlar üzerinden Marmara bölgesine yayılan dev çekirgeler Bursa'nın ilçelerinde de görülüyor. Boyları 20 santimetreye ulaşan çekirgeler sıcak hava ve hasat dönemine bağlı olarak hızla çoğalıyor. Vatandaşlar çeşitli yöntemlerle çekirgeler

0: Thiago Almada'yı yeniden transfer listesine aldı ancak resmi teklif yapmadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği 6 futbolcunun menajerlerine kulüp bulmalarını istedi.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

hattın ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçarken, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Deha ile yaptık. Tanrım radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Dilek Acar'la devam ediyoruz. Hani dünya tatlısı? Hoş geldiniz.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Ebrure mış gibi radyonuzdaydı. Hanım haberler namütenay muhabbet devam ediyor. Efendim bakınız. Eskişehir'de akıl almaz olay denmiş. Niye akıl almaz? Bunun gibi pek çok olay yaşandı ama olayın yaşanış şekli biraz farklı. Yani saygılılar ne güzel. Efendim sahte polis mevzumuz var. Bu hiç bitmiyor biliyorsunuz. Yıllar yıllar önce başladı. En çok sevdiğimiz dolandırıcılık şekli oldu. Bırakamıyoruz. Bunda dolandırılmayı bırakamıyoruz yani. Bakın Eskişehir'de akıl almaz olay. Sahte polisler önce yaşlı adamın elini öptüler. Sonra 351 bin liralık altınları götürdüler efendim. Saygılılar bak. Gün görmüş insanlar. Eğitimli insanlar yani. Aile terbiyesi almışlar. Yani büyük nedir biliyorlar bak. Bu işin güzel tarafı. Hey Allah'ım ya Rabbim. Eskişehir'de altınların sahteleriyle değiştirilmiş yalanıyla 14 saat telefonda tutularak bankadaki 351 bin TL'lik altın birikimini çekip dolandırıcıların isteği üzerine buzdolabında saklayan. Burada biraz dalga geçmişler galiba. Abi sen şimdi onları al buzdolabına, buzlukta. Nasıl bir şeydir bu ya? Odunpazarı ilçesi Büyükdere mahallesinde tamam kapı numarasına kadar vermişler. Bize ne? Gidip bakacağız mı? Abi o sen misin ya deyip. İkamet eden ve henüz bir ay önce eşini kaybeden Allah rahmet eylesin 80 yaşındaki Hasan Karataş'ın başına talihsiz bir olay geldi. Eşinin kaybından dolayı zor günler geçiren yaşlı adama kendilerini Odunpazarı Karakolu amiriyim diye tanıtan dolandırıcılar altınların sahteleriyle değiştirilmiş yalanını söyledi. Tamam bankadaysa bankanın sorunu bu. Biz baktık kontrol ediyoruz düzenli olarak. Neden? Çünkü karakol amiriyim. Yani sorumluluğunu bilen bir karakol amiri efendim, periyodik zamanlarda bankalardaki altın hesaplarını kontrol eder, kasaları kontrol eder. Altınlar sahteleriyle değiştirilmiş mi değiştirilmemiş mi inceler. Buna inanan yaşlı adamdan güncel değeri yaklaşık bakın 351.280 TL'lik altını bankadan çekip buzdolabında saklaması istendi. Hasan Karataş'ın tam 14 saat boyunca telefonu kapatmasına izin verilmeyen sahte polisler. Çünkü o sırada hani şey düşünüyor, başkasıyla görüşür eder falan filan. Yemek yedin mi aç mısın gibi sözlerle de güven kazanmaya çalıştı. Daha sonra eve gelen genç bir dolandırıcı altınları inceleyeceğiz diyerek içeri girdi. Yaşlı adam buzluktaki altınları masanın üzerine serdikten sonra şüpheli ziynet eşyalarının fotoğraflarını çekti. Son olarak ise güncel değeri 351 bin lirayı bulan 8 adet cumhuriyet ve 2 adet çeyrek altını alan şüpheli yaşlı adamın elini öpüp vedalaşarak kayıplara karıştı. Amca seni de yorduk vallahi 14 saat hakkını helal et. Ama prosedür böyle yani 14 saat telefonu açık tutmamız gerekiyor. Yaşananları anlatan Hasan Kaman telefonun açık dursun. Hiç kapatma kimseye de söyleme biz seni dinliyoruz seni devamlı arayacağız. Şüphelileri yakaladık ifadelerini alıyoruz dediler. Bir ara aç mısın susuz musun bir şeyler yiyin falan dediler. Ben de bir şey yemedim dedim sabah saat 9'dan gece 23'e kadar tam 14 saat boyunca telefonla konuştuk. Oraya gitme, buraya gitme, dur kimseye söyleme, aman telefonu kapatma, şarjdan çıkarma diye benim kafamı iyice yıkadılar. Hep söylüyoruz ya bak hani bunlar da profesyonel çalışıyorlar diye. Sabah adliyeye gireceğiz, sakın bunu kimseye söyleme, duyurma dediler. Ben durumu o an anlayamadım. Çevrendekiler sürekli seni kandırıyorlar dediler. Çevredekiler söylemiş ama abi ne yaptın sen gözünü seveyim ya. Hepsinden Allah razı olsun. Onlara minnettarım. Beni çok severler. Sonra buradan tek bir oğlan geldi ve odadan içeri girdi. Altınları bir şeye sar biz onları inceleyeceğiz dedi. Altınları camın kenarındaki masanın üstüne serdik. O bütün detayları anmış. Giderken elimi öptü. Ve benimle vedalaştı diyor. Vallahi inşallah yakalanırlar. Yazık ya şimdi yazıktır günahtır diyoruz biz ama bu bizim için yazıktır günahtır. Hani bu hırsızlar bu dolandırıcılar bunu zaten düşünseler yapmazlar. Hani o ayrı bir şey de. Hani onlar için sizin o anki ruh haliniz ne bileyim psikolojik durumunuz vesaire falan filan hiç önemli değil. Onlar oradan alacakları paraya bakıyorlar. Paranın kokusunu alınca da almışlar işte. 14 saat boyunca adamı telefonda meşgul edip kafasını iyice karıştırıp altınları almışlar ve gitmişler. İnşallah yakalanırlar. Temennimiz bu yönde. Şimdi zaman zaman yakalanma haberlerini duyuyoruz biliyorsunuz.
Ama ne olursa olsun hep aynı noktaya geliyoruz işte. Aman dikkat. Burada artık hani uyanık olmamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Yoksa bunlar sürekli böyle kendilerini geliştiriyor işte, ne bileyim, arka taraftan sesen gelen teknik sesler vesaire falanlar filanlar. Her ne olursa olsun bir defa şunu bilmemiz gerekiyor. Karakoldan böyle bir şey için aranmayız. Yani bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Yani bankada param var, çek, onu biz alacağız senden. Zaten artık şu terör örgütü eline geçmiş meselesinden duyduğunuz zaman kapatın. Kafada soru işareti varsa en güzeli direkt olarak siz polisi arayın. Ya da bir karakola gidin. Zaten onlar bu işin dolandırıcı olduğunu size anlatacaklardır.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Banu Kuntuşuk Delisin Radyonuzdaydı. Delisin. Efendim. Bakın vatandaşlara şort giyin çağrısı. Efendim dünya cayır cayır yanıyor sıcaklardan. Şimdi biz biraz daha böyle bir bu işe bağışıklığımız olduğu için hani çok o kadar yadırgamıyoruz. Mesela bir Avrupa kadar. Avrupa şaşırdı şu an, ne yapacağını bilemiyor. Adamlar böyle sıcak görmediler. Biz geçen sene de baya bir sıcaklardan kavrulduk. Şimdi de sıcak ve daha da sıcak olacak. Ama biz hani of sıcak mıcak diyoruz ama biz yaşıyoruz. Avrupalı buna dayanamıyor. Alışık değiller. Bak mesela Japonya ondan sonra. Japonya da sıcaklardan nasıl derler dağılmış durumda. Vatandaşlara şort giyin çağrısı yapmışlar. Abi bu ne sıcak, bir şort giyin, böyle gezilir mi ya? Size bakınca biz terliyoruz ya. Ama bir sebebi var bunun. Bakın Japonya'da katı iş kıyafeti kurallarıyla bilinen ofis hayatı küresel ısınma ve artan enerji maliyetleriyle birlikte yeni bir dönüşüm yaşıyor. Tokyo Metropol Yönetimi çalışanların klima kullanımını azaltarak enerji tasarrufu sağlaması amacıyla işe şortla gelmelerini önerdi. Bizde de benzer bir şey vardır mesela, hani işe şortla gidilmez be kardeşim diye kural var. Yani kural değil de nasıl da öyledir yani. Hani daha çok özellikle erkekler için uygulanır bu. Yani bizi istemiyorlar. Oysa yazın ne güzel mis. Japonya'da bu kurallar daha katı ama artık adamlar pes etmişler. Özellikle erkek çalışanlar için devrim niteliğindeki bu gevşeme kamuoyunda ve iş dünyasında yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi denmiş. Orta Doğu'daki gerilimlerin tetiklediği yüksek enerji maliyetleri karşısında klimaları olan bağımlılığı düşürmeyi hedefleyen Tokyo valisi Yuriko Koike. Bu ilkbaharda diyor, Cool Biz enerji tasarrufu kampanyasının kapsamını genişletti. Vali Koike 2005 yılında Çevre Bakanı olduğu dönemde başlattı ve memurları yaz aylarında ceketle kravat bırakmaya teşvik eden kampanyayı bu yıl polo yakalar, tişörtler, spor ayakkabılar ve şortları da dahil etmiş efendim. Vali çıldırdı. Hükümetin bu esnek adımı diğer özel sektör çalışanları arasında da büyük ilgi gördü. Hala takım elbise giyme zorunluluğu olan pazarlama sektörü çalışanı Takayuki Dekuchi. Aşırı sıcaklarda vücut ısısını dengede tutmaya olanak tanıyan şort uygulamasını son derece esnek ve olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Yani evet. Tamam biz mesela yayıncı biraz daha rahatızdır ama biz de uyuyoruz mesela kurallara. Ve bak ne güzel yani klima belki, hani tabii ki klimalar yine açık kalır. Sıcaklar deli gibi sıcaklar var çünkü, ama ne olursa olsun en azından hani klimanın ısısı değiştirilebilir. Şiddeti azaltılabilir. Japon Meteoroloji Ajansı verilerine göre 1898 yılından bu yana en sıcak yazını rekor sıcaklıklarla geride bırakan ülkede insan kaynaklı iklim değişikliği aşırı hava olaylarını daha sık ve şiddetli hale getiriyor. Vallahi bu her yerde böyle kardeşim. Bunun sebebi evet biziz, insan kaynaklı mevzu. Bununla ilgili uzmanlar, bilim insanları yıllardır uyardılar ama biz hiçbir şey yapmadık. Yani ne toplumsal olarak bir şey ne de bireysel olarak. Biz sadece birileri yapsın diyoruz bize. Hani o taşın altında biz de elimizi sokalım kavramı pek yok. Ya birileri yapsın kardeşim, ne bileyim. Hani hepimiz yapalım demiyoruz, sadece birileri yapsın. Hani böyle olunca da olmuyor. Ve faturayı da maalesef hepimiz ödüyoruz. Sıcakları görüyorsunuz, daha da sıcak olacak. Avrupa cayır cayır kavruluyor. Bir dünya ölüm haberi geliyor. Ve bu sıcaklar bize de gelecek. Şu an sıcak yaşıyoruz ama daha da yaşayacağız. Asıl o günler ne yapacağız bakalım.

Bu nedir efendim? Bilim insanları sonunda kanıtladı demiş efendim. Günde bir kez yapmak beyne anında reset atıyor. Uyumak mı? Yani bir kere bile uyusak ama güzel reset atıyor be. Bir yok değil. Günde sadece birkaç saniye yaptığınızda beyninizi tamamen sıfırlayan, üstelik sıfır maliyetli. O gizli gücü biliyor musunuz demiş. Yani bilmiyoruz, söyle işte ne olduğunu. Her gün farkında olmadan yaptığımız ya da yapmayı unuttuğumuz o eylem aslında zihnimiz için adeta doğal bir ilaç. Psikologların reçetesiz reçetesi olarak, reçetesiz reçetesi. Kabul edilen bu refleks stres hormonu kortizolü yerle bir ederken yerini mutluluk dalgalarına bırakıyor. Tamam, uyumak işte. İşte zihni koruyan o mucizevi refleksin ardındaki çarpıcı gerçekler diyor. Ha bu mu? İyi, güzel, kahkaha atmak efendim. Zaten en sevdiğim sözlerden biridir. Ne haliniz varsa gülün diye. Gül gibi bir bırak, boşu boşuna böyle bir kasma, böyle bir stres, böyle bir gerginlik. Hani ciddi olacağım derken. Yapma bunu, zaten belli oluyor yani. Bak, kahkaha atmak yalnızca komik bir duruma verilen basit bir tepki değildir. Bilimsel araştırmalar içten bir kahkaha patlatmanın beyinde anında kimyasal bir devrim yarattığını söylüyor demiş. Kahkaha attığımız an vücut stres hormonu olan kortizol salınımını hızla düşürürken iyi hissettiren endorfin, dopamin ve serotonin hormonlarını adeta salgılamaya başlar. Bu yönüyle kahkaha zihin için doğal ve anlık bir biyolojik resetleme görevi üstlenir denmiş. Gülün. Bu nedir? Yok. Tamam. Gündelik yaşamın getirdiği zihinsel yorgunluk ve kronik stres sinir sistemimizi sürekli savaş ya da kaç modunda tutar. Kahkaha atmaksa parasempatik sinir sistemini, yani vücudun sakinleşme mekanizmasını devreye sokarak kalp atış hızını dengeler ve kaslardaki gerginliği azaltır demiş. Psikologlar düzenli olarak gülmenin, mizaha, hayatımızda yer açmanın kaygı bozuklukları ve depresif belirtiler üzerinde güçlü bir koruyucu kalkan oluşturduğunu belirtiyor demiş ki, mizah kısmına baktığımız zamansa hani ülke olarak başarılıyız bu konuda. Yani bizdeki mizah anlayışı, mizah gücü, ben hep onu söylüyorum. Yani dünyanın çok yerinden çok daha iyi. Bakın, izliyoruz işte, yabancı dizileri izliyoruz, yabancı filmleri izliyoruz. Bir de bizimkilere bakıyoruz, bildiğin arada fark var yani, bizim o absürtlük. Ve başımıza gelen her şeyden bir espri çıkarabiliyoruz. Bak, otur mesela arkadaşlarınla, bir sıkıntını, bir sorununu anlat, nedir seni üzen bir şey. Konuş onlarla. Bir 5 dakika 10 dakika sonra o büyük böyle can sıkıntısıyla anlattığın şey üzerine espri yapmaya başlıyorlar. Bu da seni rahatlatıyor yani. Hal böyle, gülün efendim, gülmekten çekinmeyin. Bırakın gülmek üzerine zaman zaman çok başka laflar ederler, etsinler. Onlar sizin işte mutlu olmanızı istemiyor. Gülün efendim, ne haliniz varsa gülün. Şeyler, bir daha mı geleceğiz dünyaya diye. Evet, kahkahanın etkisi bu şekilde. Farkında olmadan beyni resetliyoruz. Biz sıfırlıyoruz. Stres hormonlarını darmadan duman ediyoruz. Ve keyif alıyoruz, olay bu kadar basit.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Sezen Aksu, Canım Olmaz ki radyonuzdaydı. Efendim bu sesli mesajları ve videoları böyle hızlı izlemeyi sever misiniz? Hızlı izlemeyi, hızlı dinlemeyi. Ben yapamıyorum onu. Yani keyif almıyorum. Hani izlediğim şeyi, izleyeceğim şeyi veya çok merak ediyor olsam da olmasam da sevmiyorum. Normal hızı neyse o şekilde izliyorum veya dinliyorum. Yani bu işin tadı o. Yani o yani. Tamam, zamandır falan filan diyoruz ama ben ona uygun zamanı yaratıp öyle dinliyorum. Yani atıyorum, diyelim ki YouTube'da izleyeceğim bir video var, 30 dakika. Bunu 15 dakikada izlemek bana keyif vermiyor. Çünkü o 30 dakika için planlanmış yani. Yaparlarken o şekilde yapılmış. Ve ne bileyim, hani bazı vurgular olsun anlatımda. Ondan sonra görüntüde bazı efektler olsun. Ben bunları kaçırmak istemiyorum. Yani dolu dolu izlemek istiyorum yani açıkçası. O yüzden 30 dakikalık bir video için 30 dakika zamanı ayırdıktan sonra izliyorum. Yani matematik çok basit. Ama tabii günümüzde özellikle gençlerde bu iş tam olarak böyle değil. Sesli mesajları ya da işte ne bileyim videoları hızlı dinleme, hızlı izleme alışkanlığı var. Ama uzmanlar bu konuda da uyardı. Uzmanlar oturup her konuda uyarıyor ya. Bak mesela kahkaha konusu vardı, orada uyardılar. Bunda mesela hani şey, bir uzman masası var anladığım kadarıyla. Oturuyorlar onlar 7-8 kişi, abi mesai başladı, ne yapıyoruz? Ha, bu videolar konusunda uyaralım arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla gün böyle geçiyor onlar için. Güzel vallahi. Bilim insanlarından ezber bozan açıklama gelmiş efendim. Neymiş bu? Telefon ekranlarımıza her gün düşen sayısız bildirim, ardı arkası kesilmeyen mesajlar ve sosyal medyanın baş döndürücü akışı arasında zaman artık en değerli hazinemiz hale geldi. Bu dijital yoğunluğun içinde çoğumuz arkadaşlarımızdan gelen uzun sesli mesajları 1.5x yani 1.5 hız ya da 2x hızına alarak dinlemeyi bir alışkanlık edindik. Valla bende yok o. Peki bu alışkanlık gerçekten tahammülsüz birer insana dönüştüğümüzün mü kanıtı, yoksa modern dünyanın temposuna ayak uydurmak için geliştirdiğimiz pratik bir yöntem mi demiş. İşte bakınız, şaşırtıcı gerçekler diyor. Bak ilk sırada zaman yönetimi ve doğrudan sonuca odaklanma. Geleneksel iletişimde sohbetin kendine has bir ritmi, duraksamaları ve tonlamaları vardır. Ha işte bak, demek istediğim şey buydu az önce. Ancak gün içerisinde yoğun bir bilgi bombardımanına maruz kalan insanlar için bu duraksamalar bazen vakit kaybı gibi hissettirebilir. Ses kayıtlarını çift hızda dinleyen kişilerin en belirgin ortak özelliği... Var mı efendim aranızda şu an öyle hani sürekli hızlı dinleyenler? Anlatılmak istenen asıl mevzuya bir an önce ulaşma isteğidir diyor. Arada detaylarda da kalmak lazım. Hep öyle direkt olarak konuya girmek de arkadaş olmaz. Ve arada o detaylar da önemli. Cümle aralarındaki boşlukları, tekrarları ve gibi duraksamaları eleyen bu yöntem, özellikle gün içinde çok fazla insanla iletişim kurmak zorunda olanların zamanı daha verimli yönetmesini sağlar demiş. Sonrasında iletişimin ritminden çok mesajın özüne ilgi duymak diyor. Bazı dinleyiciler için ses tonundaki duygusal değişimler ya da konuşmanın ahengi ikinci plandadır. Onları nasıl odaklandığı şey anlatıcının aktardığı bilginin kendisidir. Hızlandırılmış kayıtlar dikkati dağıtan yan unsurları törpüleyerek dinleyicinin sadece ana mesaja konsantre olmasına imkan tanır demiş. Beynimizin şaşırtıcı adaptasyon yeteneği diyor mesela bir diğeri. Bilimsel çalışmalar insan beyninin ses hızındaki değişimlere karşı son derece esnek olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre bir konuşma yaklaşık 2 katına kadar hızlandırıldığında bile dinleyicilerin büyük kısmı anlatılanları gayet iyi kavrayabiliyor ve anlama becerilerinde bir düşüş yaşanmıyor denmiş.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. APAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında bahis hareketleri tespit edilerek gözaltına alınan futbol kulüplerinde görevli 19 yöneticiden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Balkanlar üzerinden Marmara bölgesine yayılan dev çekirgeler Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5208'e, yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığı bildirildi. Spor. Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 63 sent, bir bitcoin 64.749 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Namütenay muhabbet devam ediyor. Aydın Kurtoğlu tüh tühle radyonuzdaydı. Umuyorum keyifler yerinde ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Bengü radyonuzda kuzum. Senin o gelmenin.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, uykuyla ilgili problem yaşıyor musunuz? Sinirdir, strestir, gün temposu dur derken, kafada da böyle gece yatmadan önce tilkiler dönmeye başladıysa, al başına belayı. Nöbet tutulmaya başlanır, gözler açık. Koyunlar sayılır. Koyunlar biter, tekrardan bir acaba yanlış mı saydım deyip tekrardan sıfırdan başlarsın, sayılır da sayılır yani. Bununla ilgili bakınız, Doktor Andrade'nin bir kuralı var. Bu kuralı uyguladığınızda diyor ki daha kaliteli uyuyacaksınız. Kaliteli uykunun şifresi 10-3-2-1-0. Ondan geriye doğru mu sayacağız ki? Bu kadar mı? Neymiş efendim bu? Her sabah alarmı erteleyip yataktan yorgun argın kalkanlardan mısınız diyor. Hepimiz böyleyiz. Yani genel olarak hafta içi halimiz bu yani bizim. Sosyal medyayı kasıp kavuran ve tıp dünyasından tam not alan bu sihirli formül uykusuzluk çekenlerin imdadına yetişti. Saat saat uygulayacağınız bu basit geri sayım yöntemiyle sabahları zımba gibi uyanmanın sırrı efendim. Bu mudur yani saat saat? Neler var, bir dakika formülü söylüyorum. Bundan sonra herkes sabah sevgili dinleyenler fişek gibi kalkacak. Saat saat geri sayımla gelen mucize. Bakınız, liste şu. Ne demiştik? 10, 3, 2, 1 ve 0. 10 demek şu, 10 saat önce gece eğer 22'de uyumak istiyorsanız son kahvenizi en geç öğlen 12'de içmelisiniz. Ya bırak. Şu kahve olayı bir tek beni mi etkilemiyor ya uyku konusunda? Yani uyumadan önce kahve içip uyuduğumu biliyorum defalarca. Ha, sabah mutlaka kahve içerim uyandığım gibi, bu uyanmamda etkili. Ama arkadaş, saat mesela nedir? 10 demiş burada. 10'da yatacaksam, uykum varsa 9.30'da kahve içimde beni etkilemiyor mesela. Ben yine yatıyorum da. Ama kural böyle. Gece 22'de uyumak istiyorsanız son kahvenizi en geç öğlen 12'de içmelisiniz. Kafein uyarıcı etkisi vücutta 6 saate kadar kalır ve derin uykuyu engeller demiş. Listenin devamı 3 saat önce. Efendim, yatmadan 3 saat önce yeme içme faslını kapatın. Alkol ilk başta uykunuzu getirse de dinlendirici olan REM uykusunu tamamen baltalar diyor. Vallahi ben aç karnında yatamıyorum abi, şimdi o da var. Yani toksam yatarım da açsam da böyle yatmadan önce birkaç böyle bir hani o atıştırırım yani. Diğer kural 2 saat önce kuralı. Zihni aktif tutan mailler, mesajlar ve işle ilgili görevler uykuya dalmayı zorlaştırır diyor. Akşamın son saatlerini zihni dinlendirmeye ayırın demiş. Yani burada esasında demek istediği şey, hani bu WhatsApp'taki mesajlara da falan, Instagram'daki DM'lere falan bakmayın artık diyor yani. Burada hani kibar insan, okumuş, her şeyi söyleyemiyor. Ne demiş? Mailler diyor, mesajlar ve işle ilgili görevler. Bırak sen işleri. Yatmadan bir saat önce telefon, televizyon ve bilgisayarlardan yayılan mavi ışık uyku hormonu olan melatonin salgılanmasını baskılar, telefonları uzağa koyma vakti diyor. Yani 10'da yatacaksan saat 9'da telefonu falan uzaklaştırıyorsun. Erteleme düğmesine asla basmayın demiş, ama o da çok tatlı oluyor be. Sabah alarmı çaldığında erteleme tuşuna basmak yeni bir uyku döngüsünü yarım bırakarak sizi gün boyu çok daha yorgun hissettirir demiş. Ama o erteleme tuşu. Bilmiyorum, bir de mesela ertelemede sizin kaç dakikaya ayarlı? Benim 10 dakikaya ayarlı. O 10 dakikanın uyku koca geceye bana bedel geliyor vallahi. Yatakta 20 dakikadan fazla dönmeyin demiş. Bunu zaten hafta içi yapamıyoruz. Eğer yatakta 20 dakikadan fazla süre uykunuz gelmeden dönüp duruyorsanız kendinizi zorlamayı bırakın, yataktan çıkın. Ha, uykunuz gelmediyse zorlamayın diyor. Loş ışıkta kitap okumak gibi sakin bir aktiviteyle ilgilenip uykunuz gelince tekrar yatağa dönün demiş. Bunlar efendim kural ve liste bu şekilde. Hadi dener misiniz, denemez misiniz? Ne kadar işe yarar? Tutar mı, tutmaz mı? Bunları yaptığınız zaman bu doktorun uyarısı daha kaliteli bir uyku sizleri bekliyor şeklinde.

Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

şirketlere karşı hep böyle bir tedbir arzumuz, tedbir isteğimiz vardır. İşte nedir? Kıyametle alakalı hatta böyle bir şey falan, kapsül mapsül hikayeleri vardı bir ara. Ultra zenginler için böyle yer altında onları yıllarca yaşamalarına olanak sağlayan tüneller müneller. Bilmiyorum onlar ne oldu, bir ara vardı öyle, zaman zaman çıkıyor karşımıza. Efendim bakınız, bu da Fransa'da üretilen, dünya gündemine oturan bir kapsül. Hayat kurtarıyor demiş. Ne kapsülü bu? Fransa'da deprem, sel, tsunami ve silahlı saldırılar gibi olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere taşınabilir güvenlik kapsülleri geliştirilmiş. Şimdi şu var, deprem dediğin olayda bir defa binalar sağlamsa zaten kurtuluyorsun. Yani çok çok büyük bir deprem değilse ona göre binayı yaptığın zaman kurtuluyorsun. Bizim en büyük sıkıntımız bu zaten, biliyorsunuz. Deprem ülkesiyiz ama maalesef bundan dolayı canımız yanıyor. Şimdi seldir, tsunami'dir. Şimdi sel meselesine baktığımız zaman çoğu zaten burada da yine insan parmağının doğaya dokunmasıyla alakalı bir şey oluyor. Normalde onların yolu var, yatağı var, gidiyor falan. Biz o yataklara ev kurduğumuz için oraların da canını okuyoruz. Ne oluyor? Üstümüze geliyor ondan sonra. Silahlı saldırılar zaten direkt insanlık. Esasında mevzu zaten yine kendimizle alakalı. Şimdi bu kapsül ne oluyor? Mesela bu kapsülü yanımıza mı taşıyacağız? Nasıl yapacağız? Arabanın bagajına mı koyacağız? Fransa merkezi bir şirket, afetler ve güvenlik tehditlerine karşı geliştirilen Lifeboat adlı taşınabilir sığınak kapsüllerini Paris'te düzenlenen fuarda tanıttı. Kapsüller yüksek dayanıklılığa sahip çelik ve deniz tipi alüminyumdan üretildi. Kısa sürede konuşlandırılabilecek şekilde tasarlanan kapsüller helikopter ve konteynerlarla taşınabiliyor. Lifeboat serisi 3 modelden oluşuyor. W01 modeli tsunami, ani sel ve kıyı taşkınları gibi afetlerde 2 ila 4 kişiye barınma sağlıyor. Su üzerinde kalabilen kapsül enkaz darbelerine dayanıklı. Bu modelin satış fiyatı, buradan da adamlar ticarete dökmüşler, 35 bin ila 40 bin euro arasında değişiyor. B01 modeli ise kurşun, şarapnel ve silahlı saldırılara karşı geliştirilmiş. 1 ila 2 kişilik kapasiteye sahip kapsül, kritik tesisler ve güvenlik birimleri için tasarlandı. Fiyatı 29 bin euro. Deprem ve bina çökmeleri gibi afetler için geliştirilen Q01 modeli ise 2 ila 3 kişilik kapasitede. Şirket bu modelin özellikle tahliyenin mümkün olmadığı durumlarda hayatta kalma şansını artırmayı hedeflediğini söylüyor. Satış fiyatı açıklanmamış. Tamam da mesela bu kapsüller olay olduktan sonra geliyor ama yanımıza. Bak ne diyor mesela, sel felaketi, tsunami olduğu zaman işte tsunami mesela nedir? Orada mahsur kalanları helikopterle falan taşınacak. Zaten mahsur kalan artık bir noktada biraz yırtmış oluyor. Ne asibesi yok. Hani ol mesela silahlı saldırı. Silahlı saldırı gerçekleştikten sonra bunun içine giriyorsun. Yani hani öldün ölemedin gir. Hani şu var mı mesela, hani her yere de koyamazsın bunu. Yok abi, o işin içine çıkılmaz ya. Deprem için ya mesela şu alacaksın, eve koyacaksın. Her gece onda yatacaksın mesela girde. Hani böyle güvenli olsun diyorsan. Çünkü öbür türlü hani tahliyesi mümkün olmayan diyor. Tamam, Allah göstermesin. Zaten hani göçük altındasın. Ona zaten ulaşamayacaksın. Ya onunla beraber onun içinde uyuyacaksın her gece. Zamanı orada getireceksin. Ne bileyim, enteresan yani. Öncesinde böyle atıyorum kıyı şeridinde mesela bunlardan bir sürü koydun ettin falan, öyle olsa ne olur, tsunami geldiği anda başlarken de hani kaçacak yerin yoktur mesela, bunu az çok görürsün. Hemen oraya girersin, sığınırsın. Ama tsunami oluyor, dalgalar geliyor gidiyor, sen ondan sonra onu oraya taşıyorsun. O şekilde kurtuluyorsun. Enteresan bir şey olmuş yani. Ay ay ay, esasında doğayla barışık yaşayabilsek bunların çoğuna da gerek yok. Doğayla barışık, onun istediği gibi doğaya muhalefet etmeden yaşayabilsek, hayat standartlarımızı buna göre geliştirsek, yani hepsi kendini gösteriyor kardeşim. Depremin olacağı şiddet az çok belli. Ne kadar zamanda bir tekrarladığı az çok belli. Bunlar zaten biliniyor. Sürpriz şeyler değil. Binde bir sürpriz şeyler çıkar. Ona da zaten işte sen evlerini sağlam yaptığın zaman hazırlığını da yapmış oluyorsun yani. Neyse.
Bir işte arada silahlı saldırı mevzu var. O da yine bizlerle alakalı bir şey, insanlarla alakalı bir şey yani.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Banu Parlak saman alevi gibi olan isimlerden bir tanesi oldu. Öyle bir sosyal medya desteğiyle çıktı, parladı, ondan sonra söndü. Şu an normal akışına devam ediyor. 90'ların şarkılarından da Narin Yarin, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla işte onlardan bir tanesi de İrem Derici'den radyonuzda Yanlış Alarm. Hiç.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

Yılların Pınar'ın şarkısı. Mine Ayman, Adam Olaydın radyonuzdaydı. Efendim, eski çalışanın intikamı teknoloji devini felç etti diyor. Nasıl yani ya? 2 saatte 2.4 milyon dolarlık fatura çıkardı. Neye kinlendin bu kadar? Çalıştığı şirketten ayrıldıktan sonra şirketin değişmeyen şifrelerini kullanarak bulut altyapısını sızan eski çalışan tek tuşla firmayı 2.4 milyon dolar zarara uğrattı. Birincisi hiç etik değil. Burada iki tane yanlış var. Bir, hani böyle bir şifresel durumlar olduğu zaman bir işten ayrılma olayı olduğunda o şifreler değiştirilir. Değiştirilmelidir. Doğru olan odur. İkincisi, değiştirilmese bile eski bir çalışanın bunu bu şekilde böyle bir zarara sokması hiç etik değildir. Tamam, hapis cezası falan verilmiş ama yani ne olursa olsun. Senin bundan sonraki bütün iş hayatını da etkiler. Bunlar duyulur çünkü yani. FBI tarafından yürütülen soruşturma, teknoloji dünyasında eşine az rastlanır bir siber intikam olayını ortaya çıkardı. Cisco bünyesinde 2 yıl görev yaptıktan sonra, bakın 2018'de işinden ayrılan mühendis Sudish Kasaba Ramesh, eski şirketinin sistem şifrelerini değiştirmemesini fırsat bildi. Ayrıldıktan 5 ay sonra şirketin Amazon Web Services üzerinde kurulu bulut altyapısına yetkisiz erişim sağlayan eski çalışan, teknoloji devini adeta felç etti. Tabii burada tamam bu büyük suç ama arkadaş, şirketin de bu kadar büyük bir ihmalkarlığı, o da ayrı bir mevzu yani. Yeni iş yerindeki bilgisayarını kullanan Sudish Kasaba Ramesh, kişisel kredi kartıyla ödediği Google Cloud hesabı üzerinden eski şirketin sistemine bağlandı. Yaklaşık 2 ay boyunca sisteme zararlı kod komutları gönderen eski çalışan, tam 456 sanal makineyi tek seferde sildi. Bu maaşımı vermediler, ne oldu? Anlaşmalı bir aylık olmadı mı? Saldırı nedeniyle 16 binden fazla kullanıcının hesabı çevrim dışı kalırken mağdur olan müşteriler 2 hafta boyunca hizmete erişim sağlayamadı. Siber saldırının ardından Cisco sistemleri geri yüklemek için personelini seferber etti. Şirket içi kurtarma çalışmaları için 1.4 milyon dolar harcayan kurum, etkilenen müşterilerine de 1 milyon dolar iade ödemesi yaptı. Toplam zarar 2.4 milyon doları bulurken Amerikan Adalet Bakanlığı olayda herhangi bir müşteri verisinin çalınmadığını duyurdu. Adam müşterilerle ilgilenmemiş, derdi şey yani, şirketi zarara sokmak. Bak, hakkındaki suçlamaları kabul eden sanık mahkemedeki itiraf anlaşmasında günah çıkardı. Eski mühendis Sudish Kasaba Ramesh, davranışının Cisco'ya zarar vermeye yönünde ciddi bir risk taşıdığını biliyordu. Ancak kodu yine de çalıştırdı diyerek eylemini bilinçli yaptığını kabul etti. Yani oğlum, zaten şifreyle giriş yapmışsın, zaten bilinçli yapıyorsun. Hani böyle şirket bilgisayarı falan olsa ne bileyim, kafan karışıktır olsa, o da değil. İşten ayrılmışsın, 5 ay sonra kendi bilgisayarından giriyorsun. Hani bunun başka bir izahı yok zaten. Mahkeme 24 ay hapis cezası vermiş. Cezası kesinleşen eski çalışan ayrıca 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı. 2 yıl yatacak, 15 bin dolarla ceza. Bunlar ama şirketi yine kurtarmıyor ki. Burada tabii şirket artık bu işten sorumlu, yani bu işin güvenliğinden sorumlu olan kişilere ne gibi yaptırımlar yapmıştır, onu bilemeyiz. O artık şirketle o çalışanlar arasında olan bir mevzu. 11.28, abo, işte bu gibi şeylerde ne olursa olsun yani bir evet, kesinlikle burada bu çalışanın yapmış olduğu şey hiç etik değil, o ayrı. Ama her ne olursa olsun böyle bir hani ayrılıktır, işten çıkmadır gibi durumlarda o şifreler değiştirilir, değiştirilmelidir.

0: to jump. Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ordu UKOME, Ünye, Fatsa ve Altınordu'da 21 noktaya kırmızı ışık EDS sistemi kuruyor. Tokatlı sürücüler Karadeniz yolunda kurallara dikkat etmeli. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Tokat'ta sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar 3 gün boyunca tedbirli olunmasını öneriyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçta Ferran Torres uzatma devresinde gol atarak İspanya'yı 1-0 galip getirdi ve şampiyon yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur ve 8 kişiyi gözaltına aldı. Masak raporu 2000'den fazla avans işlemi, 30 milyon liralık araç trafiği ve 25 milyonluk villa alımını ortaya koydu. ABD-İran arasındaki saldırılar petrol fiyatlarını artırdı. Petrol stoklarının azalması ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması akaryakıta zam getirdi. Motorinin litre fiyatına 1,12 lira zam planlanıyor. Yarından itibaren yürürlüğe girecek. Genar ve Areda Survey anketleri CHP seçmeninin büyük çoğunluğunun Özgür Özel'i desteklediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin oranınınsa %50'nin altında kaldığını ortaya koyuyor. Balkanlar üzerinden Marmara bölgesine yayılan dev çekirgeler Bursa'nın ilçelerinde de görülüyor. Boyları 20 santimetreye ulaşan çekirgeler sıcak hava ve hasat döneminde hızla çoğalıyor. Vatandaşlar çeşitli yöntemlerle mücadele ediyor.
0: Spor.
1: Beşiktaş, Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leon Goretzka'yı orta saha transferinde hedef aldı. Tecrübeli futbolcu Türkiye seçeneğine sıcak bakıyor, karar Ağustos'ta açıklanacak. Galatasaray 30 yaşındaki Davinson Sanchez için 35 milyon euro altındaki teklifleri reddediyor. Teknik direktör Okan Buruk oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Fenerbahçe'de geleceği belirsiz Cengiz Ünder, Serie A takımı Torino'nun transfer listesine girdi. Torino, oyuncunun şartları hakkında bilgi alarak temaslarını sürdürüyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 19 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Tarkan dönmeyer, dönmüyor giden radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim şöyle bakalım neler var neler yok diye yine. Yeni araştırma demiş, sağlak ya da solak olmak doğuştan gelmiyor diyor. Bana kimse bunu seç diye sormadı ki. Amerikalı bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma sağ veya sol el kullanımının sanıldığı kadar doğuştan gelen bir özellik olmayabileceğini gösterdi. Araştırmacılar bu bulguların baskın elin üstünlüğünün beynin yapısından değil, yıllar süren pratikten kaynaklanabileceğini işaret ettiğini aktardı. Ama bunlar da kesin konuşmuyor bak, olabileceğini, yapabileceğini. Sağ elini ya da sol elini baskın olarak kullanan kişilerin bu özelliğinin tamamen doğuştan gelmediği öne sürülüyor. Kaliforniya Üniversitesi. Nörologların yürüttüğü araştırma, baskın el avantajının büyük ölçüde yıllar boyunca edinilen deneyim ve pratikten kaynaklandığını ortaya koydu. Nasıl yıllar abi? Yani ben doğdum mesela, kendi adıma söylüyorum. Hemen hemen hepimiz de aynıyız. Ben doğdum. Böyle bir süre sonra işte daha o kısımları hatırlamıyorum ben. Böyle biraz büyümeye başladım falan. O sırada mesela kendim mi karar verdim ama sağ elime yoğunlaşayım. Sağ elime sağ diye. Ben o zaman hani bildiğim bir şey var, mamadır süttür yani. Hani bilinçli olarak takip ettiğim. Onu da şu an ben hatırlamıyorum yani. Sonra bir daha konuşuyorsun, ediyorsun falan. Hani o sırada ben hani konuşmayı mı öğreneyim? Ne bileyim, derdimi anlatmayı mı öğreneyim? Ağlamayı mı öğreneyim? Gülmeyi mi öğreneyim? Yoksa dur bakayım, sağ elimi mi kullansam, sol elimi mi kullansam diye. Çok şey gelmedi bana bu ya. Çok böyle inandırıcı gelmedi yani. Araştırmacılar doğuştan gelen bir üstünlük olup olmadığını anlamak için alışılmışın dışında bir yöntem kullanmış. Çalışmaya katılan, sağ elini kullanan gönüllülerden önce baskın ve baskın olmayan elleriyle A harfi ve 8 rakamını yazmaları istendi. Abi o da gıcık bir şey değil mi? Mesela ben sağ kullanıyorum. Solla şimdi 8 yapmaya çalışıyorum. Yaparım, yapmam değil de. Ya da mesela A çiziyorsun falan böyle. Yapay zeka destekli analizlerde katılımcıların sağ ve sol dirsekle yazma performansları arasında anlamlı bir fark bulunmadı diyor. Oğlum bizde bulunuyor. Gerçi biz şimdi günümüzde artık bırak sağ eli sol

Eli mesela ben sağ elimi kullanıyorum, solla kötü yazarım. Bırak artık sağ elle bile kötü yazmaya başladık. Günümüz teknolojisi, telefonlar, bilgisayarlar, tabletler derken farkında mısınız efendim? Yazı yazmayı unutuyoruz. İşte asbiyesi yok. Böyle uzun uzun bir şey yazmaya kalk, bak nasıl böyle şey, o el eski ritmini kaybetti. Yani pek çoğumuz için böyle, tabii herkes için değil de. O yüzden zaman zaman elle pratik yapmakta fayda var. Bir iki paragraf bir şey, bak günde bir iki paragraf bir şeyler yazın efendim. Kalemi kağıdı alın yazın, ne yazdığınız önemli değil, sadece pratik olsun. Yoksa hani bir süre sonra imzayı bile zor atmaya başlayacağız. Araştırmanın ikinci aşamasında katılımcıların bir bölümü baskın dirsekleriyle, diğer bölümü ise baskın olmayan dirsekleriyle yazma çalışmaları yapmış. Eğitimin ardından her iki grubun da yazma performansında belirgin gelişme görüldü. Bilim insanlarına göre bu durum dirseklerin yazmaya uygun olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine daha önce hiç kullanılmayan bir uzuv bile yeterli pratikle ince motor becerileri geliştirebiliyor demiş. O zaman biraz sol ayak çalışalım, yani kendi adıma söyleyeyim. Çünkü futbolda değerli bir şey. Genelde bak futbolcu, solak futbolcular daha şeydir, daha böyle hani ön plandadır yani. Daha böyle bir ayrıcalık görürler. Genelde herkes sağ olduğu için, yani büyük çoğunluk sağ olduğu için herkes ona göre işte bu motor becerileriyle uğraşıyor. Sol ters geliyor bize. Demiş tamam, araştırmacılar elde edilen bulguların el baskınlığının oluşumunda öğrenme ve tekrarın sanılandan çok daha büyük rol oynayabileceğini gösterdiğini belirtti denmiş. Ya bilemiyorum yani, bu belki hani ebeveynlerin müdahalesi olabilir. Hani sağ kullanma yolu, onlar da öyle müdahale etmiyor ki. Öyle olsa ne bileyim, bizde genelde mesela daha çok sağ kullandırılır. Evet, dünya genelinde sağlak dediğimiz kısım daha fazla sayı olarak, ama diğerleri de böyle özellikle hani dur bakalım bizim oğlan da sol kullansın, bizim kız da sol kullansın diye sola yüklenmiyor yani ebeveynler. Bilemedim, enteresan.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Koray Avcı, Adaletin Bu Mu Dünya radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktiniz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: annemi öpesim var.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Sinerji.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da elebaşılığının yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün gururla kutlandığını belirterek Türkiye'nin gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Balkanlar üzerinden Marmara bölgesine yayılan dev çekirgeler Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı.
2: Spor.
1: Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal, Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 63 sent, bir bitcoin 64.749 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun iç, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Haftanın pazartesisi başladıysa biz de bu pazartesiyi keyiflendirmek üzere hayatın ritmine başlayabiliriz. Hepiniz hoş geldiniz. Gün daha güzel olsun diye, pazartesi daha keyifli olsun diye ben Rayna mikrofon başında geçiyorum. Yanı başınızdaki radyoda günün en güzel şarkılarıyla, günün en güzel haberleriyle hayatın ritmine başlıyoruz. Bugün de 2 saat boyunca müziğin sesini kısamayacağınız en iyi şarkılar, günün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başladı bile.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bugün nelerden bahsedelim? İklim değişikliği sebebiyle uykusuz kaldığımızdan bahsedelim. Lıkır lıkır içtiğimiz o buz gibi içeceklerin içindeki şeker miktarından bahsedelim. Yaz aylarında neler yapabiliriz? Günlerce yastıklarımız nasıl mis gibi kokabilir, bundan bahsedelim. Sıcak dalgasından, 6 gün içinde ortadan kaybolan plastiklerden bahsedelim. Yazın saçlarımızı nasıl koruruz ve evcil hayvanımızın bize faydası var mı, biraz da ondan bahsedelim. Peki bugün yine hayatın ritminde hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün yine hayatın ritmi dopdolu, yine yanı başınızda. Siz radyonuzun sesini kısmayın, bize eşlik edin yeter.

0: Haberin merkezine başında da
1: söyledim. Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam.

İklim değişikliği sebebiyle artan gece sıcaklıkları yüzünden dünya genelinde insanların uyku süresi giderek azalmaya başlamış. Yeni bir araştırmaya göre ortalama bir kişi sıcak geceler yüzünden yılda yaklaşık 56 saat uyku kaybediyor. Bu süre neredeyse 7 tam geceye denk geliyor. Tabii ki bütün yıl boyunca sıcak geceler yaşamıyoruz. Yaz aylarında belki birkaç hafta sadece o sıcak gecelere maruz kalıyoruz ama işte o sıcak gecelerin, o birkaç haftanın bile ömrümüzden fazlasıyla uyku çaldığını söylüyorlar. Zira uykusuz kaldığımızda vücudun neden ne etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Peki, umarım bugün uykunuzu almışsınızdır. Her ne kadar 6 ila 8 saat uyku yeter deseler de siz vücudunuzu dinleyin. Uykusu geldiği vakit ihmal etmeyin.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi tabii sıcak havalarda en çok tükettiğimiz şey soğuk içecekler. İçtiğiniz soğuk içeceklerin içindeki şeker miktarı çok önemli. Öyle lıkır lıkır içiyoruz ama vücuda gizli şeker yüklüyorlar. İşte bu yüzden enerji de dibe vuruyor. Hem sıcak hava hem de fazla şeker tüketimi fark etmeden enerjinin iyice çökmesine sebep oluyor. Yaz aylarında tükettiğimiz hazır smoothie'ler, aromalı içecekler, soğuk kahveler sandığımız kadar masum değil hanımlar beyler. Fark etmeden aldığımız o yüksek şeker kan şekerinde dalgalanmalara, hatta çabuk acıkmaya, gün içinde halsizliğe sebep oluyor. Sıcak havalarda zaten enerjiyi koruyamazken bir de bu fazla şeker yüklenmesi sebebiyle enerjimiz dibe vuruyor. Bu yüzden bol bol su içmeyi ihmal etmeyin diyelim. Bildiğimiz şeyler ama tekrar etmekte fayda var.

Şu sıralar Amerika'da ve Kanada'da Covid salgını günlerini hatırlatan görüntüler geliyor. Belki görmüşsünüzdür, pek çok kişi maskeyle dolaşıyor. Fakat sebebi bir salgın değil, yoğun duman. Ne yazık ki Kanada'da aktif olarak yanan 858 orman yangını bulunuyor. Bunların büyük bölümü kontrol altına alınamazken sadece geçtiğimiz hafta 30'dan fazla yeni yangın haberi geldi. Yoğun duman sebebiyle Detroit, Toronto, New York başta olmak üzere New England bölgesinin büyük bölümünde bulut gökyüzünün tamamını neredeyse kaplamış gibi gözüküyor. Bu yüzden insanlar birçok kent için tehlikeli hava kalitesi uyarısı sebebiyle maskeyle dolaşıyorlar. Açık hava aktiviteleri iptal edilirken bazı plajlarda ziyarete kapatılmış durumda. Chicago'da gerçekleştirilmesi planlanan konserler de tehlikeli hava kalitesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiş. Hatta yoğun sis tabakası sebebiyle Empire State binası, özgürlük heykeli gibi simge yapıların görüşü de büyük ölçüde kapanmış. Varın siz düşünün dumanın ne kadar yoğun olduğunu. Peki yurdun dört bir yanında da sıcak hava dalgası haberleri gelmeye başladı. Bu hafta çok sıcak olacakmış hava. Dolayısıyla ümit ediyorum orman yangını haberleri de almayız. Peki güzel haberler alacağımız güzel bir hafta olsun diyelim. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Yazın en güzel zamanlarındayız. Sıcak etkisini iyiden iyiye hissettirirken büyük bir ihtimalle öğle saatlerinde herhangi bir şey yapamayacağız. Öyle sıcaklar oluyor zira. Fakat bu sıcak hava ile birlikte doğanın pozitif enerjisine daha kolay erişeceğiz diyorlar. Şimdi öyle tavsiyeler vermişler ki 40 derece havada yapılmayacak tabii ki. Bakalım bunun haricinde hani hava biraz daha iyi olduğu zamanlarda yazın ne yapmak lazım? Çünkü bu sıcakları biraz daha serin ortamlarda, klimalı ortamlarda geçiştirmek gerekiyor. Ama hava daha dışarıda yapılabilir aktivitelere uygun olduğunda özellikle yeşil alanlarda yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Doğayla iç içe olun diyorlar. Çünkü çok ihtiyacımız var. Piknik kültürünü yeniden keşfetmeye başladık. Sosyal medyada paylaşım yapacağız diye öyle güzel piknik detayları sahibi olduk ki yani sadece paylaşım yapmak için değil keyif almak için de piknik yapmayı ihmal etmeyin ama şu sıcaklar bir geçsin. Bisiklet turları olabilir. Farklı şehirlerde, farklı yerlerde böyle güzel gezmek için bisiklet turlarına katılabilirsiniz. Yazın renklerini doyasıya yakalamak için fotoğrafçılık kurslarına gittiyseniz eğer değerlendirebilirsiniz. Gitmediyseniz de kendi çapınızda, kendi halinizde o güzel fotoğrafları çekmeyi ihmal etmeyin. Varsa bahçeniz, balkonunuz çok da uzağa gitmeye gerek yok. Orayı değerlendirin. Fakat sonuç olarak doğayla iç içe olun. Yazın enerjisini açık havada hissedin diyorlar. 40 derece olmadığı zamanlarda sıcaklık, çok yüksek olmadığı zamanlarda dikkat edin kendinize. Sıcak havada özellikle 11 ila 16 saatleri arasında diyorlar ama bence iklim değişikliğinde 10 ila 17 saatleri arasında olmalı. Dikkat edin çok sıcak havada kalmayın.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ordu UKOME, Ünye, Fatsa ve Altınordu'da 21 noktaya kırmızı ışık EDS sistemi kuruyor. Tokatlı sürücüler Karadeniz yolunda kurallara dikkat etmeli. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Tokat'ta sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar 3 gün boyunca tedbirli olunmasını öneriyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle bağlantılı kamu görevlilerine yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 50 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon suç kaydı ve kırmızı bülten bilgisi sızdırılması üzerine başlatıldı. Atatürk Köprüsü altında tur teknesi kontrolünü kaybederek köprü ayağına çarptı. Personel Yasin Konya dengesini kaybedip suya düştü. 8 saat süren arama sonrası cansız bedeni bulundu. Olay güvenlik kamerasında kaydedildi. İstanbul'da 67 plajın deniz suyu kalitesi Sağlık Bakanlığı tarafından mükemmel olarak sınıflandırıldı. Şile 21 plajla lider, Caddebostan'da temizliğiyle öne çıktı. Sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar güneşten korunmayı öneriyor. Ahmet Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak istediğini Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'na bildirdi. Kurul talebi değerlendirip kabul etti, 2 yıllık çalışma göz önünde bulunduruldu. Göcek açıklarında bir teknede makine dairesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tekneyi sardı. Kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri 5 yolcuyla 3 mürettebatı tahliye etti, tekne battı. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midiş Tabibiland ile karşılaşıyor. 3. eleme turu kura çekimi bugün saat 14'te UEFA'da canlı yayınlanacak. Fenerbahçe yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Oğuz Aydın'ı kadroda tutmak istiyor. Beşiktaş, Trabzonspor, Ajax ve Feyenoord da oyuncuya talip oldu. Fenerbahçeli futbol severler salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında takımlarını desteklemek için Çobani Stadyumu'nda kapalı gişe tribünleri dolduracak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 19 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Yatağa girdiğimizde en çok hoşumuza giden şey temiz çarşaflar bence. Bu yüzden hani böyle duşunuzu alıp temiz çarşaflarla yatağa girdiğinizde daha rahat uyuyorsunuz. Gerçi bu saatlerde uyanık olmamız lazım ama siz yine de şöyle günlerce mis gibi kokan temiz çarşafları istiyorsanız ben size küçük bir tüyo vereceğim. Makyaj pamuğunuzu yastığın içine atacaksınız. Son dönemde sosyal medyada gördüğünüz pratik bir öneriden bahsedeceğim. Benim gibi görmeyenler varsa bunu deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olan şey makyaj temizleme pamuğu, sevdiğiniz bir parfüm ya da oda kokusu. Bence parfüm ya da oda kokusu değil, o makyaj pamuğuna birkaç damla yumuşatıcı damlatmak gerekiyor. Hatta makyaj pamuğunu biraz deterjan ve yumuşatıcı da bekletip ondan sonra yastığın içine koyduğunuzda günlerce o mis gibi temiz kokuyu alabilirsiniz. Yastığınızın içine parfüm ya da oda kokusu sıktığınızda sadece o kokuyu soluyacaksınız ki onu da solumanın çok da faydalı olmadığını düşünüyorum. Sessiz olun, yine de çok fazla kimyasallarla iç içe olmayın ama mis gibi koksun istiyorsanız bence daha sık yıkayın ya da yumuşatıcıyı, makyaj temizleme pamuğunu birkaç damla, fazla değil birkaç damla damlatıp yastığınızın altına koyabilirsiniz. O da güzel kokacak.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

Bugün biraz sıcak havadan, iklim değişikliğinden, gittikçe ısınan dünyadan bahsediyoruz. Hava durumunun normalden biraz daha sıcak olmasıyla alarm zillerinin çalmasına sebep olan bir ısı dalgası arasında fark var. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte yeni normalimiz haline gelen bu doğa olayının aslında o birkaç derece artmadan çok daha fazlası olduğunu söylüyorlar. Sıcak hava dalgası olarak söylesek de günlük dilde meteorolojik olarak sıcak dalgası ya da ısı dalgası olarak kullanılıyor. Özellikle beklenen normal koşullardan alışılmadık derecede sıcaklığa geçen hava için kullanılıyor. İngiliz Meteoroloji Ofisi'ne göre ise bir durumun teknik olarak sıcak dalgası sayılabilmesi için o bölgede günlük maksimum sıcaklıkların en az 3 gün üst üste belirli bir eşik değerini aşması gerektiğini söylüyorlar. İşte bu son dönemde yaşadığımız ısı dalgasının, sıcak hava dalgasının sebebi de bu. Sadece 3 gün değil, daha da fazlasını yaşıyor insanoğlu dünya genelinde. Bu sıcak dalgası etkisini arttırmaya devam ederken insanoğlu artık yavaş yavaş bu durumun normal hale gelmesini konuşuyor. Çünkü önümüzdeki yıllarda bu sıcak dalgası daha da artacak. Peki o halde normal hale getirmeye çalıştığımız ama normal olmayan o sıcak hava dalgasıyla baş edebilmek için radyonuzun sesini biraz daha açın derim.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Sıcak havada saçları da korumak lazım, cildi de korumak lazım. Bir de tabii bu yaz aylarında deniz, kum, güneş, işte havuzun kloru vesaire, saçları biraz daha iyi davranmak gerekiyor hanımlar beyler. Hanımlar beyler diyorum çünkü sadece kadınlar değil, erkekler de son yıllarda kendilerine çok iyi bakmaya başladılar. Peki ne yapmak lazım? Her şeyden önce, güneşe çıkmadan önce saçı korumak lazım. Peki UV filtreli saç kremleri var mı? Hiç dikkat etmedim. Bence üretilmeli. Saçları da güneşin etkisinden korumak için. Ürünü doğru seçmek gerekiyor saç tipinize göre. Tabii bir de saçı ısıdan uzak tutmak gerekiyor. Zaten güneşin altında fazlasıyla ısınıyor. Yüzmeden önce mutlaka duş alın. Yüzdükten sonra da duş alın. Bone takmayı unutmayın. Çok uzun saçlar varsa biraz daha dikkatli kullanın. Yüzdükten sonra da saçları yıkadıysanız eğer havuz deniz kenarında da nemlendirmeyi ihmal etmeyin diyorlar. Bunlar dışarıdan yapılacak olan bakımlar. Vücudunuza iyi bak. Baktığınızda, kendiniz iyi beslendiğinizde, bol bol su tükettiğinizde de cildiniz gibi saçınız da nemini koruyacak diyorlar. Benden birkaç küçük tavsiye olsun bu sıcak günlerde. Hepimiz biliyoruz ama bir kez daha tekrar etmekte fayda var.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

evcil hayvanlarla vakit geçirmenin bize iyi geldiğinden bahsetmiştik daha önce. Hatta stresli olduğunuz anlarda kedi mırıldamasının, nasıl söylüyorsanız, kedi gırlamasının iyi geldiğini söylüyorlar. Fakat yeni bir araştırma, şimdi kedi ve köpeklerle vakit geçirmenin genel ruh halini iyileştirdiğini ama anlık stresi azaltmada beklenen etkiyi göstermediğini ortaya çıkartmış. Yani biz bu anlık stresi nasıl azaltacağız? En iyisi tabii hiç strese girmemek. Ama eğer hayatınızda stres yükü fazlaysa kedi ve köpeklerin de bize umduğumuz kadar faydası olmadığını söylemişler. Sessiz olun, yine hayatınızdan uzak tutun stresli anları. En önemlisi evcil hayvanlarımızdan fayda beklemek yerine kendimizi hiç strese sokmamak.

İnsanoğlunun en büyük hatası şu plastiği üretmek oldu bana sorarsanız. Geri dönüşüme gönderiyorlar ama geri dönüştüremiyorlar. Yok olmuyor. Yüzlerce yıl, binlerce yıl ne yazık ki dünyayı kirletmeye devam ediyor. Şimdi bilim insanları aktive edildiğinde kendi kendini parçalayarak 6 gün içinde yok olan ve geride hiçbir mikroplastik bırakmayan canlı plastik geliştirmişler. Tek kullanımlık plastik atık sorununa umut verici bir çözüm gibi gözüküyor. En güzeli tabii en kesin çözüm tek kullanımlık plastiği hiç üretmemek, hiç kullanmamak. Ama hayatı kolaylaştırdığı, hayatın her anında olduğu için o tek kullanımlık plastiklerin atık sorununu ortadan kaldırabilmek için en azından böyle bir çözüm üretmişler. Geleneksel plastiklerin çevreye yüzyıllar boyunca verdiği zararı ortadan kaldırmak için kendi kendini parçalayarak 6 gün içinde yok olan, geride hiçbir mikroplastik bırakmayan canlı plastik geliştirmişler. Umarız ki kendi içinde çoğalıp daha da fazlalaşmaz. Tamam, şaka bir yana, insanoğlu kendi yarattığı felaketi umarım bir gün ortadan kaldırabilir.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Yeni bir haftayı güzel bir pazartesi hayatın ritmiyle daha çekilebilir hale getirdik. Öyle düşünüyorum ki hayatın ritmini dinlediğiniz vakit her an daha keyifli hale geliyor. Bu yüzden hafta içi her gün yanı başınızdaki radyodayız. Günün güzel haberleriyle yarın yine görüşeceğiz. Bugünlük hoşça kalın diyelim. Bugünlük hayatın ritmi sona ersin ama yarın güzel haberler toplayalım, duyalım. Yarın yine güzel şeyler konuşalım. Yarın yine hayatın ritminde buluşalım. Hoşça kalın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komut Akademisi'yle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı da ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulunduğu ifadeleri kullanıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar liraya ulaşırken bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifasını İngiltere Kralı 3. Charles'a resmen sundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını bildirdi.
1: Spor.
0: Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya, uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal, Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 63 sent, bir bitcoin 64.749 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun iç, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van,

0: ürünlerinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

0: Aşkları. Reklam.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
1: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
1: 4 numara.
5: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
6: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
8: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
0: Maksimum Müzik
1: Sinerji FM.

biliyorum. Hangi gidiş çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Haziran'da Tokat'ta 560 konut ve 74 iş yeri satıldı. Satışların çoğunluğunu ikinci el oluşturdu. Gayrimenkul piyasası canlılığını koruyarak yatırımcı tercihlerine yön verdi. TBMM Araştırma Komisyonu Yusuf Beyazıt Başkanlığında İstanbul'da okul saldırısı, güvenlik ve dijital riskleri iki gün boyunca kapsamlı şekilde değerlendirdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Atatürk Köprüsü altında tur teknesi köprü ayağına çarparak personel Yasin Konya'nın dengesini kaybedip suya düşmesine neden oldu. 8 saat süren arama sonrası cansız bedeni bulundu, kaza güvenlik kamerasında kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında bağışların kötüye kullanılmasına göz yumulmayacağını belirtti. Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı, 11 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı, süreç titizlikle yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri anarak gazilere teşekkür etti ve Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacağını vurguladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrenciler siyasi ve toplumsal gelişmelere dair pankartlarla taleplerini dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler ve Deniz Göktaş'a destek pankartları dikkat çekti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Profesör Doktor Ömer Özkan ve Profesör Doktor Özdenen Özkan liderliğinde yaklaşık 14 saat süren 3. rahim naklini başarıyla gerçekleştirdi. Nakil yapılan genç kadının sağlık durumu iyi.
1: Spor.
2: Galatasaray taraftarları transfer çalışmalarının yavaş ilerlemesi nedeniyle Başkan Dursun Özbek ve yönetimi sosyal medyada eleştirerek kadronun yıldızlarla güçlendirilmesini istedi. Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda farklı rakiplerle karşılaşacak. Maçlar 6 ve 13 Ağustos'ta oynanacak, tur atlayanlar ilerleyecek. Oklahoma City Thunder, Lou Dort'u Atlanta Hawks'a göndererek 3 takımla takası tamamladı. Hawks, 2. tur draft hakkı ve maaş boşluğu elde etti. Ryan Nembhard Mavericks'e katıldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 19 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın güneşli hava hakim olacak, sıcaklık en yüksek 30 dereceye çıkacak. Yozgat'ta yarın güneşli hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağım. Açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve ülkemizin iç suları olan Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montreux Boğazlar Sözleşmesi, ülkemizce tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulanmaktadır açıklamasını yaptı. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Barnum ülkenin yeni başbakanı oldu.
2: Spor.
1: Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti. Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli güreşçi Kerem Kamal Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.062 lira 44 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş, sterlin 63 lira 46 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 63 sent, bir bitcoin 64.749 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.981 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun iç, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Reklam.

0: başında da söyledi.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Haziran'da Tokat'ta 560 konut ve 74 iş yeri satıldı. Satışların çoğunluğunu ikinci el oluşturdu. Gayrimenkul piyasası canlılığını koruyarak yatırımcı tercihlerine yön verdi. TBMM Araştırma Komisyonu Yusuf Beyazıt Başkanlığında İstanbul'da okul saldırısı, güvenlik ve dijital riskleri iki gün boyunca kapsamlı şekilde değerlendirdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Yargıtay, CHP'nin mutlak butlan kararını adli tatil sonrası inceleyecek. Özgür Özel, yeni parti kurma hazırlığında. Parti kuruluş dilekçesi 27 Temmuz'da verilecek, yaklaşık 80 milletvekili yeni partiye geçebilir. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimleri İsviçre'de yapıldı. Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi geçerse Sturm Graz'la Hearts maçının galibiyle eşleşecek. İlk maçlar 4-5 Ağustos, rövanş 11 Ağustos oynanacak. Karamürsel'de motosiklet kontrolü kaybederek lokantanın camını kırdı, içeride yemek yiyen müşteriye çarptı. Yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. AK Partili Coşkun Keklik, Sincan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsa Dilek'in oğlunun düğününde tabancayla ateş açtı, para dağıttı. Görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Keklik, Gençlik Kolları Başkanlığından affını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri anarak gazilere şükranlarını iletti. Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını mücadelesinde yalnız bırakmayacağını vurguladı. Spor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa Kupalarında 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleriyle karşılaşacak. İlk maçlar bu hafta, rövanşlar gelecek hafta oynanacak. Milli yüzücüler Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Meet'te 27 madalya kazandı, 7 altın, 12 gümüş, 8 bronzla erkeklerde birinci oldu. Dylan Harper Spurs'te 6. adam rolünde sezona başlayabilir. De'Aaron Fox ve Stephon Castle önünde yer alıyor. Gelişim potansiyeli olumlu görülüyor. Yedek rolü kabul edebilir. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6.270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık en yüksek 30 dereceye çıkacak. Yozgat'ta yarın güneşli hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var.

0: gitsin.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Ile sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: dört uçta. Radyonun parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programı bugün de başladı. Hepiniz radyomuza ve programımıza hoş geldiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Şükürler olsun Rabbime ki bugün de sizlerle bizleri bir araya getirdi ve bizler de en özel sanat müziği eserlerini radyomuz farkıyla paylaşmak için sizlerle bir araya geldik efendim. Şarkılar Bizi Söyler programında geride güzel eserler bırakıyoruz ama şimdilerde İhsan Güvenç yorumundan güzel bir sanat müziği eseriyle devam ediyoruz.

Türk sanat müziğinin en iyileri, en özel sesler, en özel eserler bugün de Şarkılar Bizi Söyler programında kulağınızda olmaya devam ediyor. Geride bırakmış olduğumuz güzel bir Hüner Coşkuner eseriydi ve şimdilerde radyolarımızın sesini biraz daha açalım çünkü güne enerji katacak, günü neşelendirecek güzel bir sanat müziği eseriyle devam ediyoruz.

Yollar uzak gelemedim, muradıma eremedim. Tutunacak dalım sendin, kıymetini bilemedim. Güzel bir Suat Sayın bestesiydi efendim. Bu Suat Sayın bestesini Muazzez Ersoy yorumundan paylaştık. Şarkılar Bizi Söyler programında son olarak. Program birlikteliğimiz gününüze neşe katmaya devam ediyor en güzel çalışmalarıyla.

0: tükenmiş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam.

Sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programı en güzel seslerle, en güzel yorumlarla devam ediyor. Aynı zamanda bu güzel yorumculardan çok da güzel sanat müziği eserleri paylaşıyoruz efendim. Geride bırakmış olduğumuz Ebru Tuncer eseriydi ve şimdilerde Metin Şentürk seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizimle olan sevgili dinleyicilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Bir sonraki programımızda yine karşılaşacağız ve en güzel sanat müziği eserlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Klasörler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356-716-1516 0540-650-4050 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516 0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Sinerji Gece.
1: Sinerji'de yeni saat.